Ya gutanu mundi bu na anyu bu na ndina dabo wunu nalo aga na yune bu ni ken.